0: Hocam bakma konuşma. Söz koyuldu. İndi yayınlar düştü. Ben de seni boş varmışım.
1: 10-4.